Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çipkem.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bon.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

Peşeroje jiyane Kurdistan Ey gecu hortin me Ey lawanin Kurd Ey gele Kurdistan Nehlin Kurdistan jidestere Ey peşmerge Ey gerilla Kurdistan bir salan desteme ma Bu veke behişte ka ala Nehlin tek biçi Hemu bir yek dengu yek dest bin Kurdistan'ı bu parizin hevye bilin bugün et bere poşimani bin desti istuhari vere ne helin ver nedin u ver hobidin ver fadan jiyane yan Kurdistan yan nema yan Kurdistan yan

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani juan

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyoyloh.

فنانی گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لبتانی که فنانی کاخته ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنا بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زره هور کتاب شا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ah teyze ya veli teyze ya heli teyze ma kay. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Azı ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya koşamamı. Azizi dardedile hurabı beycun teyni Kundo meşvinye kavadımırın bübeycun teyni Adı şüştü meşvinye bübeycun teyni Şefenkirin bübeycun teyni Şeremi dana bir tavanı şedila bübeycun teyni Tüdeyne hudu meşvinye damıştır daranı darbesta bübeycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Beremi dana kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşu tarih bübeycun teyni Suala akırna kırda bübeycun teyni Terkina meleda bübeycun teyni Tisar çalı makasana dikirin bübeycun teyni Bıçta komida dikirin bir yakında çarda çalı Bu karı bu keyli harçalı da bezir kadirin Bu iso ya kaçalı

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deranın

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daray. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sev yek saat emrim ve çen

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türkiye Fenani, Kolevi, Kevay'ı Levetan'ı, Fenani, Kağsır'ı, Zeka, Tıfay'ı, Tülli Peyti Fenani, Hubra, Kalema'yı, Dıran'ı, Hulü Fenani, Havamır, Cana'yı, Sinyas'ı, Bir Fena, Belek, Yaber, Paşiyay, Bingul'ı, Sübke, Latak, İçiyay, Oğla, Zerre, Hulkut'a, Beşya, Şare, Ve Hama'yı, Şület, Ve Teliyam, Nakal, Şine, Hine, Bunucu, Surucu, Sermay, Amri, Mesir, Dekzal, Beçen, Teyles, Bir, Şenam'ı, Feyda, Abi, Seyir, Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Yavva, Bezi, Ve Aslı, Kim, Gelikum, Dicinan'ı, La la sana tıbırıcı yazıyor ahrikini devran adı dünyayı İzhada ve tehel ya müzülümü derna teheli teheli Ah teheli ya huveli teheli ya heheli teheliye makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay Azi ve sübün yetu seyir ve kemal kırabı tu dene kabı de hayat dünya koşavabı Azi ezi derde edile kurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bübeycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bübeycun teyni Kefen kirin bübeycun teyni Şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tu dene kabı ve sübün ye damıştır daranı darbes abı beycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Bire medane kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşit tarih bübeycun teyni سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش داد خم داد ذکرم بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیرون بیش داد خشان